chapter 2 verse 9 no ɔkɔ nso hwɛ mu no asɛm bɛɛ na ne yere kae ɔse Job ne yere ka kyerɛ ne sɛ yere fɛ ne wɔhwɛ no wɔtosɛwɛ yeah